0: radyosu.
1: Hay hay ulan can ulan ulan aydi yar yar.
2: Yayrab olganı kildik nasip aydi yar.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vastaki irtişki boras mı?
4: Ne mege soru olsa?
1: İşki borsiz kuleleriz yuşum kereydi.
4: İrtigeci gapki bora mı?
1: Abuptuğunda irtin yor.
4: Ben yani o irtigenin mi? Ben kedi gidemem mi?
1: Vastaki. Bari gaptan ki otkenizi kimleriz kır bup gitedi. Ondan koru kır kimlerini kip git orayı.
4: Çünkü gap kopeydan yandan koru barıp onu yine yüpki geyindi. Her geçe yüpki gen borardı. Dur dur dur. Bari irin bakayım.
1: Vay. Ne ben sizge hizmet kormam mı? O zaman hizmet korlu için ogen misiniz? Bırakız. Yakış koraman demesiz. Sevaman demesiz.
4: Bunu ne sorup kaldın yani şu bugün azadı?
1: Çünkü iş hangim kim yaptı değil?
4: Doğru doğru azadı. Yunarsı ki iş hangi doğru kalasın.

0: qaysarliklaringni qo'y. Bilasan, u sevaman. Jonam,
1: bu safar ham kechirmay, qayga boraman? Rahmat. Yuborgan.

0: Jazirama yoz. Yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz. Yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: git.
1: bu moşin balo bo'ldi, o'tirmas seni.
2: Mayli, zat bo'lib qolar hozir.
1: Qani yana bir marta qaraylik, ko'raylik, qani.
2: Kalta.
1: Bura kalta. Yo'q. Kapot aç.
2: Hazır, hazır.
1: Tohta, bagaj aç.
2: Hazır, hop, hop, hop.
1: Yani o taltıralıyım temir opke.
2: Ben bu mu?
1: Ha, o sen opke.
2: Ne?
1: Opke. Ha.
2: Tek arkası ya.
1: Ha. Kani, yok, bismillah.
2: Kani, kani, ben gaz verip duramam.
1: Gaz yaşla boske.
2: Hop, hop. Buning zavod bo'lish o'rniga o'ynayapti-yu mashinang.
3: Og'irmanglar bo'ldi.
1: Keling,
2: sanab ur.
3: Men sal chetda turdim-da, mashinanglar boshqacha o'ynar ekan-a. Bo'lsa 50 ming beraman. Ancha-ancha kim o'ynaydimi?
1: O'ynaydi.

0: hangoma ustalari.
1: Qiziq shirida bir narsani ikki marta qaytarsang kulgili chiqmaydi. Shuning uchun yangilardan top turish kerak ekan. Shuning uchun ham hozir ham Hoji aka yangisidan bir eshitamiz ekanda so'rashdi. Qayerga borsam yangisidan bormi deyishadi. Hoji aka yangisidan bormi eshitdim. Tunov Qo'qonga bordim. Hoji aka kelib qoldingizmi? Bitta kulik. Yangisidan bormi? Anjonga borsam aka qalaysiz? Yangisidan bitta eshitamiz ekanda endi bir mazza qilamiz ekanda endi. Dushanbiga bordim. Hoji aka qalay sozi, nag'zi, jigiti. Navashasmi, bratishka. Yang mazza kunim u. Qarang, qayoq Buxoroga bordim, Akamulloh Damanzemonet. Navashasmi yangisidan bormi? Samarqandga bordim, Navashasmi yangisidan bormi? Leynobodga har kuni ishga boraman, har kuni so'rashadi. Hoji voy, yangisidan bormi, Navashasmi? Navashasmi? Tunov Toshkentga bordim, u yerda ham so'rashdi. Aka, yangisidan eshitdinglar, aka. Bitta qotillar. Iltimos, yangisidan bormi? Qayoqqa borsam yangisidan bormi so'rashadi. Tunov uyiga ham kelinoyingizdan so'rayapti, qarang. Dadasi yangisidan ko'payib qolgandir, ha deydi. Ha dedim. Topdim.

0: Radyosu'da Fıldırgıç.
1: Ooo. Sen akıl kızdıra var yaptı.
2: Sır bu attı.
1: Sık kunu.
2: Çelip gitti ya.
1: Bir de taşap çıkmıyorsan masak kalı çoğumalı suylike. Bu sekine ekenlik.
2: Kan.
1: Kulpatlı yiyisi bu.
2: Kanı yeştirdik.
1: İlgi teyime geldi lan bu.
2: Kanı yeştirdik.
1: Bir ayol itelap saat şu ton o karşı bilansa tur yarın bir işledi. Ketiyasıp da stoktatıp. Aha. Singlim, kah gidi yapsız desem. Paralelet yerim sütü çattı. İttire bir işki oçretli borup durmasam. Çek kez kolup olamay kolama. Şu için oçretli turşa gidiyem ben sütge. Dese, ha ondan kurarsam manyetik. Umumman sütge oçretli durmuyorsam. Uşam erken sütü ittire borup bir işki oçretli durup. Dese hala ki kotanam. Sana kotanin ne işte dedik? 9'da kotanım bu. Sen en gencesi 10. kotan borasan dese. Ya umumman sana tekmeyemem de. Nima deysa, erga ochratga turgandan ko'ra sitga ochratga turgan ma'qul degan.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.